Kuru kuru kala tununa ma kurankɔ kurusi digi birila i salamu ale